0: da schwerer getacht, ob sie da eilig kommen, um 5 Minuten gut auch da.
1: 麦提亚森选择用现代器械传承爱德莱斯丑。与他相距不到50米的邻居，今年49岁的麦麦提米努日，却依然崇尚纯手工纺织。
2: So, 10 yaşımdan başlap dadamdan kolda atlas tokuşunu yengen, hazır geçişe kolda iş tokup kilovat etme. Bu 39 yıl oldu ya bu şu.
1: 爱德莱斯丑手工纺织需要极高的技巧和耐心，在一踩一抬，一上一下，梭子来回穿梭间，一缕缕纱线如春雨淅淅沥落，在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的爱德莱斯丑。
2: Kolda tokuğunumuzdan ki kelin mi tokuğuluğu, nipiz mi tokuğuluğu, hem mağanın mağa yüzde mağa çakmaklarını çıkıp tokuğuluğu kolda, zavuttu, bulmaydı zavuttan da.
1: 传统的手工艺对匠人技术要求高，效率相对较低，但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别，这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。
2: Normal kolda tokup satka vaktimizde 5-6 göz satıttık ama ne zakaskı mı aldı ölen ama kendini okşaş kıp tokuytkan zakaskı tokuğan bana şu 6-7 göz verdik.
1: 麦麦提米努日手工技艺精湛，不少设计师都会专门找他定制爱德莱斯绸，而且还有公司专门聘请他当老师，传承这项手工技艺。
2: 妈，我跟你妈弄特别的，妈他妈干的不要不晓得，一身子不脱。再个的，俺说特别的不要不，俺说舍不得，可就没一身子俺就脱。哎，也是。哎，俺都明天去认识那啥哈。Yaxşı. Həm üzəm yaxşı qurtma bunu. Mən bunu davamlaşdırtma. Yəni fərzəndlərimə bala vaqımıma ügütüb varis qaldırtma.
1: İ pian yovran da aydalaysı çov. Jinguo suiyue de xili, dai dai xiangchuan, shengsheng bu xi. Zai jia xiang爱德莱斯绸产业已经拥有生产企业合作社11家，
3: 家庭产业户798户，
1: 从事爱德莱斯绸产业的达1500多人。这里的爱德莱斯绸年产量达到45万匹，年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱斯绸声名远播，被誉为爱德莱斯绸之乡，很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱斯绸产业的参与者，更是将爱德莱斯绸推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。
4: Benim kanlamdaki de yürüyen olabdu. Çok çaylak çıktı. Resimdeki de çaylak çıktı. Kıyımlarımın çok onun bunundan çaylak çıktı.
5: Çok çıktı.